Uyuluk senden calıp olmaz, şortundanın geri gencik, nurulardan calıp olmaz, yirmadın meri gencik.